0: bir division diğer evde geçen dönem dolu. Olar da para mısın orta?
1: Süleyman Yunga.
0: Şefara Kanoa.
1: Aşırın nerede?
0: Ne adını işin ta? Yeni ne sana arka?
1: Gülen Bulak.
0: Kana iki Gülen Bulak. Kana da Auri?
1: Ben de Auri.
0: Ne yapar artık tavuk kapı kesmeden tavuk işe insanlara ne video işe?
1: Kesa.
0: Ana tuğma kadar leyfin kesa kesa ley. Vay ya ki tuğma kadar kesi.
1: Sadik.
0: Sadik. Abu kim kani? Ne ya hadi abu? O ne yapar o hakan çapar.
1: Şiramu kadar skali o mahine.
0: Şiramu da muruva. Ayna.
1: Arya.
0: Ne sas skali o?
1: Menino ismu watara na mun gidan gal mira woki na amma shin ne muna tafiya kanin sai kuma ta hanya da muka dan shige sai ce da mun kade sai jajjage mu yana sanko ko ce masa dagin mu kace ci gaba da dagin mu sai wasu yayi su suka ba mu hakuri muka tafi shi ne mun je jira ko yana kan lishi ya yan sanya biyan ne hanya yanzu na ta zagi na ban ce masa ko yi ba ne ci gaba da dagi ne kuma na kalle ba da yau da ba shine ni ma na rama sai kai mun mai na kai mun sai ciro ta sai ta kama a jirgin ba sai na ne ni ci sai na buga masa sai ci gaba da tafka mun kai riga ya gudu da na fara bin sai na fadi shine abokan su ma da suka kalle na fadi ya suka dawo suka rike ni kuma ka da gaya
0: sai akai ya
1: shine da safe muka je yara su
0: to kaga tunda farko ya kamata kai zuciya ne sai ba ma kai zuciya ne sai ko ka fara haifar da matsala mu ta yi kaucewa a hanya tunda hanyar bai da fadi sai ka ba shi amma ka
1: hanyar ani lambu baka kai a haka hanyar karama ne
0: okay to
1: da muka yi shi ne ci gaba da gaje mu ni dan ce masa ko ba har yayi suka ba mu hakuri ne ka shi ne suka biyo ta
0: yanzu kana ganin ya za mu fanci cewa abin da ka fada gaskiya ne kawai daga kun yi fada ya so so ki karu da ka buga mai itace ya gudu washe gari sai ka ja mutu kai da aka shaccaka mu ga buka mutu sai wanda ka buga mai itace
1: to wannan ne ne ya abin da na san mun masa iya shirya masa
0: ce abokan ka suka yi mishi
1: ba abin da suka yi
0: abokan ka da wada wani
1: ne ne sai
0: sai sai sai da wani ne
1: Muhammad Abubakar
0: Muhammad Abubakar boku sa hannu wajen duka shi ko yin mishi wani illa ba
1: musu sa hannu ba
2: bayan kammala binciken za a gurfanar da su a gaban kotu domin fuskantar hukunci kamar yadda doka ta tanada commissioner yan sandan jihar Sani Omolori Aliyu ya bayar da umarnin a gudanar da binciken cikin himma da adalci domin tabbatar da cewa an yi wa kowa adalci haka kuma ya sake jaddada kudirin rundunar na kare rayuka da dukiyoyin al'umma tare da kira ga jama'a da su guji daukar doka a hannunsu ko shiga rikice-rikicen tashin hankali sannan su rika kai rahoton duk wani abu da suke zargi ga ofishin yan sandan mafi kusa da su ƙarshen rahoton kenan Zainab Nuri Yusuf Kobi BRC Bauchi
3: Mr. Roshun Adena Shankwa ya kenan da yake zo muku daga nan BRC2 FM.